Selamun aleyküm, hürmetli radyo dinleyici aziz kardeşler. Anlatkanınla Türkiye Avaz Radyosu'nun Uygurca altışı. Bugün 2025 yılı 25 Mayı Düşembe. Hazır Ankara vakti 3'teki saat 1, Ürümçü vakti 3'teki saat 4. Hürmetli radyo dinleyiciler, anlatışlarımız her güne Ankara vakti 3'teki saat 1'den 2 geçe, Ürümçü vakti 3'teki saat 4'ten 5 geçe boğanarlıkta Türksat 3A

Türksat 4A sünni emirahları arqılıqlar qıtladı. Anlatışlarımızda radyomuzda internet sayfısı www.tr.net.tr yansızlık uyğur adresler arqılıq mu bir vasitanlığa alayısla. Anlatışlarımızdan tekrarını her güne Ankara vaxtı etken saat 5'ten 6'ı geçen. Ürümçü vaxtı etken saat 8'den 9'ı boğan aralıqta sünni emirah ve internet arqılıq anlağılı buldu. Hürmetlik radyomluğu çıla. Anlatışımızdan bugünkü cedvelde haberle. Türk dünyasının sahne sanatı ve nakış müzik katarlık programı laba bulup, aldığımız ki bir saat boyu içerisinde bilen bilgi bulumuz. Bugünkü programlarımızda ben Kamilcan Kaşıgari riyasetçilik kılımım.

Radio anlıqçı əziz qındaşlar, əmdi xəbərli anlayışlar, bugünkü mühim xəbərlərimizdən təpsili məzmunları dövəndikcə, İran dünyaya yadro quralı pidə məslik doğrusu da kapalət bir işkitəyi ya. İran Cumhur Reisi Mesud Pezişkiyan dövlət televiziyası gibi əgən bayanatı da Tehran'ın yadro quralı işləb çıxırışını hər giz nişallı mıqallıqına oturuq qoydu. Pezişkiyan xalqıra cəmiyyətkə bu əxti toluq kapalət bir işkitəyi yarış gəllikini bildirdi. İran'ın rayonda hər giz mi muqumsuzluq və xatircəmsizlik yartış tərəbdara məslikin təkidligin Pezişkiyan bununla qarmay İsrailiyanın vəziyyətini keskinləşdiriş üçün hər qandaq fürsətdən faydalanıb atqanlıqını və Büyük İsrailiya xiyalının kəndi yürüm atqanlıqını etdi. Pezişkiyan sözdən axırda İran müzakirə ümkinin dövlətinin şərbi və qururi məslisi kəgəndə hər giz arqağa yazılmaydıqanlıqını təkidlidi. Hürmətli radiyonluqçılar, Türkiye Ermeniye tömüryol liniyasının içilişini xuşallıq bilan qarşı aldı. Türkiye'nin Ermeniye bilan münasibetlerin normallaştırış müsabısı boyunca alaydı vekili Serdar Kılıç, ahilkele Karız tömüryol liniyasının Ermeniye'nin import-export soğudası içilişini qarşı aldı. Kılıç bu yeni kademinin Türkiye, Ermeniye, Azerbaycan ve Grozya oturustuki tört tereplik hemkarlıkını küşlendirip, rayonluk tinçlikka ve mukumluk türtkü bulduğallıkını bayan kıldı. Ermeniye Başminister Nikol Paşinyan bu terakiyatının devlet iktidat için intayın muhimliğini bildirip Türkiye ve Grozya'daki şirketlerine rahmet etti. Paşinyan yine Ermeniye'nin hem de Grozya ve Azerbaycan arkalık Rusya'ya, şundakla Xitay ve Avrupa İttifakı bazarlarına tümür yolu arkalık tutuşuş pürsüge erişkenlikine süzgüyle avıkıldı. Hürmetli radyoanlıkçılar, Türk devletleri alem teknikisi ve sünni idrak sahesinde şirklik kademi taşlamakta. Türk devletleri teşkilatının Kazakistan'ın Türkistan şehirde ötkülgen gayri resmi başlıkla yığını da yezigilikidin katnaşkışa sünni idraktin digital özgürüş ve alem teknikleri için boğan nurgun sahada ortak kararla makullandı. Türkiye Cumhuriyeti Recep Tayyip Erdoğan katnaşka yığında yaşla ve ayallağı yüzlengen ilim, pen, teknika ve matematik terbiyeleş planları mukumlaştırıldı. Yığın diyene azad devletlerinin ortak teknikilik küçü bilen terakki kıldırılgan KUPSAT 12 U namlık nano derecelik ilmi sünni emrahının yeryüzü sınakları bahalandı. Türk Devletler Teşkilatı barikası tamamlanan bu sünni emrahını bu ilişkide alemge koyup bir iş için hizmetle koyuklaştırıldı. Hürmetli radyoanlıkçılar, İbrahim Kalın, Türkiye krizisle başkurulduğun üstellerde söz hukuku ilgi aktör kaylandı dedi. Milli İstihbarat İdarisi Başkanı İbrahim Kalın, Türkiye'nin rayonluk bir aktör buluştuğun Amr alqıp xalqaralıq toqunuşlarını həll qilishda işki çekildiğan dövlətə aylanğanlığını bildirdi. Kalın Amerika, İsrailiya və İran oturusdakı uruşun yarışar xarakterlik energiya və iqtisad krizisinə aylanğanlığını. Qoşqamal astıdakı Hormuz boğazından bolsa bir tügün nöqtəsi ikenligini aytdı. Dövlətin bexətirlik diktronunu faqat çigralarını qoğdaş qıla emas, krizislarni mənbəsidir bir tərəf qilish üstüge kurulganlıkını bayan kıyan kalın, terörsüz Türkiye müsabısının bir devlet siyasi tüsüptü de PKK'nın kural taşlışı ve Irak'ın şimalı da yok kılınışı, yönülüşü de katilik bilen yürgüzlü vatkallıkına layık takitledi.

Hürmetlikle dinleyiciler, Ormuz Boğazı'da paraxot katnışı ve Amerika-İran kamal doğu ile devamlaşmakta. İran İnkılap Muhafızatçıl Armiyası ahırki 24 saatte nefit tankerleri ve konteyner paraxotlarını öz içine alan 33 Suudi paraxotunun Ormuz Boğazı'dan bexatır ötkenlikince kaldı. Amerika, İsrailiyanın ortak hücumları bilen başlanan kavuruştinkin İran bu stratejilik boğazını takip etken, Amerika Prezidenti Donald Trump bolsa İran'a karatkan deniz kamalını küçeytip, İran'a çetişlik parxotlarga müdahil kılışka başlagan idi. İran, Livan'daki uruş toxtu jarayanında boğazını kısmen açkan bolsa mu, Amerika'nın kamalını davamlaştırdığanlıqını bildiriş sebebidin ötüşlerge kaydedin kattık çekimi koydu.

0: Аңлаватканыңлар Түркия Авазы радиосы хабарлар программасы.
1: Hürmetli radyonlukçular, İran dünyaga yadro kuralı bir de emeslikke kapalet bir işkite ya. İran Cumhur Reisi Mesut Pezişkiyan, Devlet Haber Agentliği İdna'nın yetkisişçe, Tehran'ın yadro kuralı yak rayında mukumsuzluk yaratmak için bu mağalık doğrusu da halkara cemiyeti kapalet bir işkite yarışkirlik nece kaldı. Pezişkiyan rayıllık ciddiçilikle esle TL evinin evci aldırvat kalıqını bildirip, İsrailiyane Büyük İsrailiye tasavvurga ergiş bilinle yapıldı. Bu yana Amerika bilen boğan yekilleşiş, yüzünüşüge karamay İran müzakere ümkünün devlet çerpidin herkiz vazgeçmedi kalıqını etti. Amerika Taşkı İşla Ministeri Marco Rubio mu Prezident Donald Trump'ın körsetmiş bilen Hormuz boğazına içişine üzüçüge alan kilişimge yıkılaşkallıklarını ve pat yakında yaşa yakış haberle kilişim mümkünlükini bildirdi. Hürmetli radyonluğuşuyla, Kongo Demokratik Cumhuriyeti de Ebola yokun bile yokunluğuşuyla'nın sahne yüzünü açtı. Kongo Demokratik Cumhuriyeti de ilan kılınan resmi dokulatka saslanğanda nöbetteki Ebola yokunu da virüs bile yokunluğuşuyla cizimleştirilgelerinin sahne yüzünü işip 11 Seyye rayonuna tarqalgan. Dünya Seyye Teşkilatı yokumda az digende 7 kişinin ülkelikini cizimleştirdi ve agahlandırış derecesini intihayın yukarı seviyeye çıkardı. Sehiye mesulleri bu intihayın yukumluk virüsünün tekimi köp tarkalıp geçişinin aldın eliş için yukumluğun merkezi boğan İtturi vilayeti de bütün ictimai ve tenerket faaliyetlerini toktattı. Afrika kisilliklerini kontrol kılış merkezi bolsa koşun devletlerini üzücüge alan 10 devletin Ebola kaybıge düçkili vatkallıkını tuttu. Hürmetli radyonlukçılar, Trump İran bilen boğan sohbetler icabi Hormuz'daki kamal davamlışıdı dedi. Amerika Prezidenti Donald Trump Truth Social hesabatı da ilan kıyığa uçurdu. İran bilen boğan sohbetinin tertiplik ve icabi ilgirlavatkallıkını, lakin kilişim toluk imzalanğanğa kadar kamalının toluk küçü bilen davamlışıdıkallıkını etti. Trump Tehran'ın yadro kuralığı erişmesi gerektiğini tekitlep, 2015 yıl kilişimini sabık Prezident Barack Obama devirde tüzülgen noksallık bir kilişim de peyipildi. Nöbetteki müzakirlerinin yadroluk kuralların işini toluk tosudan yakşı ve caidi gelişim bulduğallıkını ilgir sürdü. Bu ceryanda İran'ın yerim resmi teslim haber agentliği olsa Amerika'nın İran'ın tonultup koyulan mal mülüklerini koyup bir iş meselesi de yenila tosal kulağını çıkırmat kallıkını haber kıldı. Hürmetli radyonlukçular, Livan prezidenti İsrailiyanın tamamen çekinişi devletinin aldın kamoymuşu doğru dedi. Livan Prezidenti Yusuf Aoun devletin resmi haber agentliği ANA'ya bergen bayanatıda Livan topraklarının İsrailiyanın toluk çekinişinin iş kaşırışının özgermez bir devlet katliyelik ikenliğini bildirdi. Aoun İsrailiye bilen ilip berilivatkan müzakirlerinin bir teslim bolu şerik demezdikini, eksice devletin özü topraklarını kogdaş yönelişindeki ilgili hukukunu oturuğu koyuş terişçallık ikenliğini tekitledi. Bu bayanatla Livan'da işkimancını İsrailiyanın cenubdun çikingerliki hatırlığına vatkan bir vaqtta ilan kılındı. April idin buyan Amerika vasıtçılığında üç qetim bivasit sohbet ötkizilgen ve vuruş toqtuş kilişimi uzartılgan bolsunmu, İsrailiyanın Livan'nın cenubudki bombardımalları ve kilişimge xilaplık kiliş kılmışları yenil davamlaşmaqta. Hürmetlik radyonluqçıla, Malayziya Gazze etirtti aktiflerini üçün İsrailiyaga qarşı xalqara sotqa arz sunudu. Malayziya hükümeti Gazzaga qarab yollagan yer şari Samud insani yardım kimi etirdidki paliyatçilarının xalqara sot deniz tabelikide tutkun qılınganlıqı ve qiynash qılıçkagelliki davası bilen İsrailiyani xalqara sot mahkumsiga arz qılışqa tayyarlanmaqta. Silangor ştatı başministri Amuriddin Sari Adukatla bütün paket ve ücretlerini toplap boğandın ki Kuala Lumpur'un Dili Musabisi'ni resmi başladıklılık ancak kaldı. Aldın kapta Töyüz'deki halkaralık paliyetçi İsrailiye güçlerinin hücumu uçurup nazar etkilini kan edi. Amuriddin Malaysiya'nın Palestin davasıgı boğan sadıklıkının davamlaşıdıklılıkını ve Gazze Kamil Emel'den kaldırılıkça somut 3 kime etirtti bilen küreşini davamlaştırdıklılıklarını sözgü ilave kıldı. Hürmetli radyo anlıkçılar, yukarıda haberler anladınlar.

Hürmetli radyoanlıkçılar, endi meşhur Türk halk sanatçılardan Manuş Baba'nın Gül Cemal namlı eserini diktinglar sunumuz.

TRT Uyghurchinin örmetli ikhlas meldiri. Programımızın bu eptilik sanıda silen adı kıtınlanı, Türkistan zimininin güzel kırgız deşti bayavallarının en çulalık yıldızıga. Öz ruhini sahnelerde min bir obrazgı beğişlap, epsanıga aylanğan bir senetkarga qaratmakçımız. Tehi balı çağlarıdılı başlayan tiyatr sahnesini nurlandırıp, kırgız tiyatr ve kinoçılıkının hanışı edip atalgan bakın, Kidikiva bilen tanışıp çıkınız. İki kısımlık seferimizin bu tuncu bikti de, onun sehdede gevdilengen heyvetlik obrazlarını ve tiyatr bilen ötken hayat hikayesini anlattınız. Kinondakta dıktınla programımızda bolsun. Bakın Kidikiva 1923 yılı 20 oktyabrda Kırgızstanın Çöy Vadisi Karaşlık Tokuldoş hissede möteber bir aile dünyası göz açtı. Onun tiyatrı boğan çeksiz iştiyakının urukları tiha balı çağlardıla öylerde mihman boğan senetçilerinin paranlarını anlaş bilen terildi. Tiha küçük kızcak vakti da aynı devrinin büyük şahsları aldı da kadnak sehirlengellikini üzümünde esleydi. Men senetkarlığını candan aziz görettim. Dadamın vezip sebebinden senetkarlar bizim öyde pat pat konup kalattı. Bir kıtın büyük manasçı Sayakbar Karalaymo'nun üyümüzde tan atkıçı dastan etkini her gez yadımdan çıkmaydı. Meşhur komediye artısı

Sepdaşlarım onun bu özgüçü karakterini her fırsat tılgılı şattı. Mesela usta rejissör Ginnadi Bazarov, tek yolunun beşidi turgan çağlarda aldı da tağdek tuğan bu büyük namının aldı da kandak titirep ketkellikini. Ama Kadikova'nın danalık bile yine gelip korkma, rejissör sen. Hatalık bolsa meni agahlandır, zorur tüpülse eyipligin dep onunla kandak yol açkallıkını herkes unutuyamaydı. Tiyatrdaki hem adam onunla karap özünü umuşaydı. Onun aşı ehmenişlik turuşunun arkasındaki analık mehrini bilgelikleri için onu ana deb çakırış etti. Ama bu mehir şefkat, silkiniş peyda kıldığan bir tertip intizam bilen kol tutuşup bana etti. Artist Sayra Babu Mirzaliyeva'nın eytkını dek, onun yeni yıkılışının üzülü bir cesaret talep kıldığan işiydi. Tiyatrını bir medeniyet sarayı deb bildiğin Kadikova için sahne mukaddes idi. Oyun damlaşı atkanda sahne arkasının bire piçirlaş avazı anlansa, o ütkür tili bilen intizamını derhal oranı keltür etti. Hatalık asla yol koymaydı. Bu estağidilik emniyette sahnedeki şirkinimi yükseldiriş için idi. Halk artısı Asan Kol Asmanov birlikte rol alan bir piyasada onun evitinden korkup roluğa zihnini yıkanmayı kalganda, Kedikova'nın yine gelip kulkağı pişirilen aşı silkiniş karakterlik dersini hemişe esteydi. Sahnede ben senin açan emez. Sen canlandırıp atkan obrazdan söygen ayalı ben. Eğer beni şundak küren misen, o konu baş kahraman emez, fakat onun kullu bulup kalasın. Bu sözler fakat bir agahlandırışlı emez. Belki şirkini özünün yukarı bellisi teklif kıygan bir ustunun kol uzatışıydı. Şunda kılıp bu senetkar yarım esirden artık senet hayatı ceryanında sahnede yüzdün artık obrazı can beğen tesviri bir sahne kanışı buldu. O Kırgız tiyatrı ve kinoçılıkının en yukarı mertebeli kişi öldürdü. 1970 yılı erişken Sovet İttifakı Halk Artısı unvanından başka yana Kırgızistan Cumhuriyeti Halk Artısı ve Toktugul Satılganov Devlet Mükafatı okşaş en nüfuzluk ordularının sahibi oldu. Kespi hayatının beşidin başlapla hürmet belgisi ordunu okşaş, nurgun devlet mükafatları bilen takdirlengen senetkar, bu ufukları bilen Kırgız senetinin dünya miqyasındaki vekili ve altın hazinesi süpüte de tarihe yazıldı. TRT Uyghurcu'nun hürmetli ihlasmenleri, bu hepti biz bakın Kedikova'nın tiyatr sergüzeşlerine ve sahnedeki efsanevi roluğa şahit bulduk. Aldığımızdaki kısımda onun kinoçuluk müsafir sakı tohtulumuz. Kayıt görüşkice aman boğaysla, hayır hoş.

TRT Türkiye Avazı Radyosu her vakit dünyanın hemmeli yerinde www.tritworldchicket.com

Assalomu alaykum. TRT Uyghurchining hurmatli ixlosmandlari. Safarnoma nomli programmamizning yangi bo'lim bilan hammanglarni qizg'in qarshi olamiz. Men

0: Seyran, seferi kaylarını çamdallağa emes, belki kalbimden en çoğun katlarına sığdırıp, bu kıtım Akdeniz'den salkın kırkaklarına karab yol aldım. Fethiye'nin Gökdeniz'i bilen hoşlaşıp, hazır tağlanın bağırıcı aylaşkan tarih bilen tabiat girelişip getken, kişinin meptun kılarlık bir küçük bazağa, Kaş'ka yitip gelişi aldı turbatı ben. Bu kıtım ben pekatla kurukluğun emes, belki su astıdaki cimcit dünyanın mu izini izleyemem. Eğer tayyab olsanız, kurukluktu başlanıp sonun çok kuruk katlarda devamlaşılan bu seferge billa atılınaylı. Antalya'ya kirgen hemen menzere asta asta özgürüşge başladı. Yol boyutki kıyala denizden kök yakıt rengege özgürüşü ve tek yantuluklardan isilip tuğan karagay derekleri her bir kilometre alga ilgirligençe menin Akdeniz'den kalbige yıkılışı vatkallıkımını tekimi çunkur risk kıldı. Ahire Kaş'ka itip geldim. Küçük, lekin özgü has karakteri küçük boğan bu deniz boyu vaziri, özünün tarihi tabiati ve koçuları sınıp ketken hatırcamlık bilen, insanını tüncü uçuraşkan lahzidin tatıpla özgü mehli yakıldı. Kaşta iki keç tuğdum. Tüncü gün etkendiler, seyir seyahatine başladım. Tüncü biktim denizgi yüzlendirip silingan Antifilos kadimki tiyatr hanısı buldu. Mermer taş penempeylerde oturup Akdeniz'e nezer silavatkanda esirle evvaldın bugün geçi itip gelgen bir cimcitlikka kulak saldım. Bazı pekat toktap, pekat körüp duruşunun üzümü insanını özgertel edigen. Andın Kaş'ın içkiri koşullara girip gittim. Taş yatkızılgan yollarını boylap kağız gülle islip turattı. Derizde boylardan tebessüm bilen karagan çırayla görünetti. Her bir bulun kulkumuğa okşamağın bir hikayeni pişirilavatkan dakkılattı. Bir cayda limon suyu sitildiğin dükkan, yeni bir cayda kol hüner boyumları ve kon kitapla bilen dolgun küçük dükkanla bağıydı. Port derep küçük günümde küçük bilekçi kimileri astağına tevrinip turattı. Dolkullarının kırgakı uruluşu bulsa arka görünüşte anlavatkan konu bir müziki okşaydı. Kaşbaqat tarihi bilenle emes, tabiati bilen mu insanın kalbigi sınıp girdi. Sel aldı da Kaputaş sahilinin kök yakut renglik suları bilen tikkiyala arsığı yuşurundan güzellikki sizini kütü aladı. Uzun barzarının taş pelempeylerdi men uvatkanda, rengdar çırağlarının astıda koldu yasalga yağlıkla, sapal boyumla ve sopulla tisilip durattı. Her bir kademde insanla pütülleyi okşumaydıgan bir tem, pütülleyi okşumaydıgan bir pırak karşılattı. Andın Likiye medeniyetteki taalluk kıya kabirleri, şehrinin otturustuki bir yantulukka oyulgan bu yadigarlıkla mınlıgan illa ilgirdin bugün gitip gelgen cimcit şiirlağı okşaydı. Künt bitişi yıkılaşkandı bolsa ufukta görüngen meyiz arılı bir tereptin 60'nın çigralarını esilt etti. Yeni bir tereptin bana bugünkü günün hatır cimlikini pişirle otattı. Karşı kırga kıkarap durup belkim en köp üzümünün içki dünyasını nezer sile otkandı ben dedim. Kaçtı ki ikinci günüm kişini mehliye kıldığan bazarda turuşumun asaslık sebeplerden biri boğan suğu sunguş faaliyeti üçün seherde teyarlık kıldım. Koyaş dehi ufuktu götürlü vatkanda port allı kaçan canlanıp ketken idi. Aldın zakas kıygan bir sunguş kulübü karapmandım. Ulanın kütülüşe nait kızgın doldu. Aldı bilen kıskıç çüençi verildi. Andın kereklik öccetle imzala ve esvoplan teyarlaş işler başlandı. Şunguş giyimimini kivatkanda içimde hem ballacı bir hayacan hem su astığa tunç getim kirişinin endisidin kegen yenik yeni bir ciddiçilik bağıydı. Meşgavulum bilen tanıştım. O hılı hatırcım ve şenç tüyüsü bir dağın biriydi. Nikabım, pakalçıkım ve oksigen balonum teyarlanğandınkin şunguş giyimimizgi çıktık. Motor işki çüştü. Kaşının etegellik sükunat içi de denizini yirip ilgirledik. Kimi bilen yaklaşkan sıra korkuluklu avazları asta asta arkada kılışka başladı. Onun orunu pekat dolkullarının mulayim üretimi ve yıraktan anlavatkan kuşlarının çukkan sürelerle aldı. Чуңгуш нуктусу гитип багынымызда юрким сәл тизрек токусқа башылды. Машка улум ахырык текшүрүшлөрүн кылып болгондон кийин тайяр болгон болсоңуз сууга киремиз деди. Ахырк кетип чуңкур бир нефес алдым, анды бир кадам аттым. Өзүмнү сууга ташылган у дакыйканы эргиз унутпайман. Суу юздун астында hayat башкача бир ритм менен акыт экен. Барлык энсирешлер, иниксизликлер ва ташкы дүйнө хаммасы аркыда калды. Дастлабкы секундларда сууга көнүшкө териштим. Андан мешка улумнун кол ишарасына эгишип, чуңкурга карап түшүшкө башладык. Суу астында вакыт башкача өтөт экен. Нур сүзүлүп түшүдү. Хамма нерсе тигим аста, тигим мулайим. Мәржаллар арасында рәңгәрәң билеклар үзіп үйрәтті. Кичкене бір деңіз елан билекі қияның арасыдың бешін чықырып қарайды. Ирақта бір 8 фут рәңгіні үзгәртіп, құмлаға сыңып кетеді. Андың алдымды күтілмеген бір нәс пайда болды. Чүкіп кеткен бір кейме. Датлышып кеткен гевдісі, юсын бесіп кеткен палубусы ве әтрапыда үзіп үрген билеклар білен, у өтміштің қаған бір хатириге оқшаш жүйеді тұратты. Мәшқа ұлым аста ишарат қылды. Яқшымыз сіз? Мен бешімділің іштіп, әтті еч қачан болып бақмаған дәрежеде яқшы едім. Су астыда еч қандақ аваз жоқ. Пәкәт өзіңнің нәпес ілішін, жүркінің соқшы вә тәбиетінің жымшытты қылыбы. Юқырдың кәген нұрның долқылағы ұрылып, асыл қиған ойнақ көләңгелері. Бәзді пәкәт қолларың білен әркет қылсын, бәзді қылчы медірлімай лейлеп үрісін. Şu dakikada es kıldım ki men faqat dengizning astiga emas, balki uzumning tiximi chunqur bir qatlimiga cho'kkan edim. To'lqinlarning osti jimjit bir ichki dunyoga o'xshaydi ekan. U yerda inson qalaymqonchilikdan yiroq faqatla hozirda yashaydi ekan. Suv yuziga chiqqanda yuzimdagi tabassumni yo'shirolmay qoldim. Bu dakika su astıdaki cimcitlikte tapkan hatır cemlikimden işbatçısıydı. Kaşının süpsüzük sularda ötküzgen bu sergüzeşte pekat bir kıtımlık şunguş ilemez. Belki bir içki dünya izinişiydi. Kaş Türkiye'nin en yakşı şunguş noktalarına bir edip karlıdı. Burayın 30'dan artık şunguş noktası gibi olup su astı baylıkı bilen dikkatlerini tahtıdı. Dimitri çökük kimsiga o'xshash tarixi qoldiqlar, rangarang marjallar va turli deniz jonliklari bilan chunqushni yaxshi ko'rdiganlar uchun bir jannatdek tuyuladi. Kashning suvosti dunyosi ham menga o'xshash yangidan boshlaganlar, ham tajribalik chunquchilar uchun o'zgicha sarguzashtlarni va'da qiladi. TRT Uyghurcu'nun örmetli kıklasmaları. Kaşta ötküzgen bu iki günüm her kurguluqta hem su astı da unutulgusuz hatırla bilen toldu. Lekin seferim bu yerde ahırlaşmaydı. Kinki kısmı da Akdeniz'den Mervayit'te Antalya'nın seyli kılışını da olmuşturmen. Tarihi kurulması, tabi güzelliki ve kızgın kişileri bilen meni kütüb atkan yeni hikayeler var. Bille yeni hatırlarını yartış ümidi bilen Antalya'da uçuşkıça aman boğaysla. Hayır hoş.
1: Сапарнома.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
4: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
5: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Of the Radio Glass Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui è la radio La Voce della Turchia.
9: Esta es La Voz de Turquía.

Radyo olmakçıla. Hem de bugünkü haberlerimizden kısaca mezmurlarını tekrar alayım. Türkiye, Ermeniye demir yol liniyasının içilişini hoşallık bilen karşı aldı. Türk devletleri alem teknikisi ve sünni idrak sahesinde şiriklik kademi taşlamakta. İbrahim Kalın, Türkiye krizle baş kurulduğun üstellerde söz hukuki aktör kaylandı dedi. Hormuz Boğazı'da Barakut Katnışı ve Amerika-İran kanalı doğuyla devamlaşmakta. İran dünyaya yadro kural pide emeslikige kapalı bir ilişkide ya. Kongo Demokratik Cumhuriyeti de İbola yukum bilen yukumlanmışıyla yüzdün aştı. Trump, İran bilen boğan söhbetle icabı, Hormuz'daki kamal devamlaşıdı dedi. Hürmetli radyo anlıkçıla, yukarıda haberle aldınla. Hem de bugünkü anlatışlarımız Muşi'ye de ahırlaştı. Evet yani okşuş vakitte Türkiye, rayon karakterlik yanılıkla ve dünya vaziyetteki münasebetlik en yeni uçurlarını dıktınla sunumuz. Evet ki anlatışımız görüşkücüye aman boğaysla, hayır hoş.

illeşer ilkülene havraran gıytkaça madmonnen tanış olan. Amerikan Birleşen Ştatlarının güýçleri İran'ın günortasyna deňiz we raketa nişanlaryna hüjüm gurady. Israilin Libanın günortasyna guran hüjümlerine 17 adam öldürildi. Trump İran'ın uranın ve Amerikan Birleşen Ştatlarını belejekdigini ya da yok ediljekdigini aýtdy. Meksika dünya çempionatının devamına İran'ı kabul etmäge razı boldy. Hormat dinleyijiler, indi bolsa şol beýleki habarlaryň dogry mazmunyny diqqatine getirmekçi. Amerika Birleşen Ştatlarynyň harby güýçleri İran'ın günortasyna deňiz we raketa nişanlaryna hüjüm gurady. Amerika Birleşen Ştatlary İran'ın günortasyna gaýyklara raketa atyjy enjamlar we mina ýerleşdirilýäni bardaky habarlardan soň olary nişany alyp bir näçe hüjüm amala aşyranyny ma'lum etdi. CENTCOM hüjümleriň dowam edýän ozaçmagy beýetmek bardaky alalasyň güýjüni goraýan günlerine Amerika Birleşen Ştatlarynyň harby güýçlerini gorumak üçin öz özüňi gorumak üçin gurulan hüjümleriň bolanlygyny öňe sürdi. İranyň medpoty Bandar Abbasda Sirikde we Jaskyn goroýuna partlamalaryň bolanlygyny habar berdi. Emma resmiler ýagdaýyň gödülçülük astyna dolany habar berdiler. Israil Libanyň günortasyna guran hüjümine 17 adam ýogaldy. Döwlet medpotunyň habaryna görä, Israilin Libanyň günortasyndaky howa hüjümlerine adyndan 17 adam öldi. Bu bolsa ozaçmagy beýetmek bardaky aralaşan soňky düzgün bolmalarynyň biri boldy. Hüjümler Nabatiýa, Gunmatar, Beka jülgesi we Sidon şäherlerine gönükdirildi. Öýler, ýollar we gorumçylyklar nişan alyndy. Assali şeýlekem obu hojalyk ýerlerine ýalan döredýän ýakyjy fosfor oklaryny ulananlygy habar berildi. Bu hüjümler Netanyahu'nun Amerika Birleşen Ştatlarının araçılık etmelerine kazanılan, o daçmağı belirtmek vardakı alalışa karamadan, harbi operasyaları giyinletmek vardakı buyruğuna son bollu. Trump, İran'ın uranının ya Amerika Birleşen Ştatlarına verilecektiğini ya da yok edilecektiğini aytti. Amerika Birleşen Ştatlarının prezidenti Donald Trump, Amerika ıstalı uruşunu belirtmek konca gepleşkiren alalışa kazanılmağına kolaylap gelen günlerine, İran'ın baylaştırılan uranının ya Amerika Birleşen Ştatlarına yok etmek için verilecektiğini ya da halkara gözetçilik aslında yok edilecektiğini aytti. Duşembe günü Pakistan'ın koşunu başlığı Asim Munir Pekin'le Hıtay'ın daşarı işler ministeri bilen duşup, Islamabad'ın araçlık

0: taqalalardan soň alalaşak ýakynlaşandygyny aýtdy. Amerika Birleşik Ştatlarynyň döwlet sekretary Mark Rubio bolsa, Amerika Birleşik Ştatlarynyň Eýran bilen alalaşyk galanjakdygyny ýa-da bu ýurtdan başga bir ýol bilen gatnaşyk etjekdigini duýdurdy. Meksika dünya çempionatının devamını İran'ı kabul etmeye razı oldu. Meksika'nın prezidenti Claudia Sheinbaum, Amerika Birleşik Devletleri'nin yarışın devamını topları kabul etmekten yüz ögüren için İran'ın milli futbol yığınatının dünya çempionatı için Meksika'da kalacaktığını aytti. İran, Tehran ile Washington'un aratındaki diplomat katnaşkırın onlar çelep tartkını bulmağına karamadın. Toparlayın oyunlarını Los Angeles'te ve Seattle'da oynasa da Arizona'da del eytem Tijuana'da kalır. Haç mevzunun başlamak olan dünyanın dürlü kuncağından ziyaretçiler Mina'da bir yere cemlenilir. Haç ziyaretin Müslümanların ziyaretini yenileştirmek için toplumların hizmetleri ve hukukluluk çarelerinin aslında ziyaretçilerin kendi uçamağını Mina gelmek olan resmi taydan başladı. Resmiler ziyaretçilerin haç parzını yerine ettirmek maksadı bilen Mekke'den Arafat'a geçmeye tayinlanýarka, ziyaretin hoopsuzluk meýlamatynyň birinji tapgyrynyň ýokary ulug akymynyň netijeleri bilen meselesiz yerine ýetilenini aýtdylar. Şu ýylky 6 günlük haç ziyaret üçin Saud Arabistanynyň daşyndan 1,5 millionu gowrak ziyaretçi geldi. Beýik Britaniýanyň gormak ministriniň uçary Russiýanyň terhedine golunyna signallaryň bodulmagyny sezewar boldy. GPS'ın kesilmeği sebebi ekipaj kaydışın alternatif navigasiya ulgamlarına yüz tutmağa mecbur kaldı. The Times gazetinin haberine göre düzümünde Büyük Britanya'nın korumak ministri John Hill olan yurdun şahsını değişti. Harva hava güçlerinin uçarı Rusya'nın terkedinin kolayına signal bozulmaları tedavar kaldı. Yeşilin mühüne çap edilen haberde Hill'in Estonya'nın günörte gününe uğruna kuran saplarına son Büyük Britanya kaydıp gelerke, onun uçan hükümet uçuruna kız Sputnik signallarının ketilenliği aydilli. Havar verilisine göre, signal pähkelçilikleri 3 saatlik uçuşun doğamında uçurun GPS ulumunu hatardan çıkarıptır. Havara göre, bu bükünçlük uçurun bortundaki kompüterlere ve öcüklü telefonlara hem tähdil getiriptir. Uçurumanlar uçurum yerleşen yerini ketkitleme üçün alternatif inersiyal navigasiya ulgamlarına yutmalı bolupdurlar. Havarda vakanın arkatına Rusiyanın duranlığına ınanılayanlığı aydılayar. Uçurumanların biri bu vakanı köp vaqtdan beri baştan geçirmedik, adatda nasarı vaka hükmünü gerçekleştirdi. Hormatly dinleyijiler, Daşayot havarını dinlediniz.
1: Dünýäsiniň medeni mirasy.

0: Gije ýuwaşyk bilen dünýäniň geşine çykýarka, uzak sähralaryň ýeli ýene bir gezek dile gelýär. Bir ses götürýär, ne diňe bir mukamdyr we ne de bir ýatdamadyr. Bu ses ýollara düşen adamlaryň özünden soň ýerine galdyran öýlerini öwrülip seretmäge milt edip bilmedik uly sähralarynyň sesleri. Bu ses köklerinden goporlsa hem köklerini içinde götürýänleriň sesleri. Bu ses göçgä göçlüklerin ve aňyň ayrılığın ve karşılığın içe koşulşup giden şol kadimi hekayanın yanıdır. İdi illeşer, şuun sizi vaqtın ve mekanın daşını uzayan bir sapara çıkmağa çağırıyarız. Bu sapar kartların değerle yatlamaların çılın bir siyahattır. Bu saparda uğrumuzu keskitleyen zat kompostlar değil, eysem aydım sağlardır. Siyave kevr yolları bardır olin, dine aydım bilen taplar. Kevr yaraları bardır olin, dine mukam bilen tarif ediliyar. Migratsa. Bir söz emma düzümünne en çeme hoşçoşuğu özünne cimliyar. Bir kapiyinin işiginden son kıyadak övülüp seretmeği. Bir enanın sessiz gözyaşını. Bir çağanın mani berip bilmedik ayrılığını. Bir qarinin dımıp kaul edişini. Migratsa diňe bir ýer üýtgetmek däldir. Bir dünýäniň ýerinden tökülip, başga bir toprağa ekilmegidir. Türkleriň migratsiýa hekaýaty hem wagtyň çoňlugundan şuňa uzalyp gelýän bir uly bir ýürüşdir. Türkistanyň uç guraqly sähralaryna başlan bu hereket howa, guraqçylyk we durmuş şertleri sebäpli täze ýurt gözlän taýpa tereleriň at üstünde atmany kompost edinip guran durmuş bilen şekillendir. Giden her yerine dillerini, ınanslarını ve yaşayış yürelgelerini alıp gidiptirler. Vaqtın geçme bilen bu göçke göçlükler dini bir tebiqat şertleri sebäpli däl, eýtem uruşlar, siyasi gatışlar ve çoluşlar bilen hem hasla çoňlaşypdyr. Hunlardan göktürklere, uygurlardan oğullara çenine ören köp taýpa tiriler, dürlü sebitlere yayrapdyrlar. Bu siyahatlarda yurtlar terk edilipdir, yitkiler yaşalıptır. Emma her migratsa öz yanımdan bir yattaman hem ekliptir. Çadırlar tökülse de, destanlar, rovayetler ve aydınlar yaşamanı devam ettiriptir. Anadolu'nun Balkanlara, Kafkazlardan Sibir'e çenini uzayan bu giyin teritoriyada migratsa bir dargama del terisine bağlanışı kurma ve köklerin türlü topraklarda terden pıntıklaman tapkırı bulupdur. Her bir täze şaha geçmişin ýatlamasyny geljege daşapdyr. Türki dünýäniň giň geografiýasyna migrasiýa diňe bir taryhy waka däl, ol barlygy dowam etdirmek görülgüsdir. Türkistanyň uç guraqly sähralarynyň Anadolynyň taglaryna, Kafkazlaryň ümürli eňitlerinden Balkanlaryň gossoly düzlüklerine çenini uzaýan bu uly ýürüşde Adama kiavat atların nal sesleri, kiavat kopuzunun sesi yollaşlık ediyar. Emma in köp hem halk aydınları, tevabi halk aydımı migraciyanın haqidasır. Adam öyünü iyidinle qalırıp bilir, emma sesini qalırıp bilmez. Bir halk sürgün edilip bilinir, emma dilini dındırıp bolmaz. Sol sebepi sürgün yollarını in köp halk aydınları döreyar. Sözlerin yetmedik yerine mukam gürlap, qam gussani, hasrati ve yitkini beyan ediyar. Türki dünyanın dürlü künceklerine, dürlü dillerde, emma solur yürek bilen aydılayan aydınlar vardır. Qazaq sehralarına yanganyan bir mukam bilen, Kırgızstanaki ya da Krimdaki bir qam gussanın, Uyghur qaygısı bilen Anadolu hasratının solur duyguda cemlenmegi tötanik derler. Sebabi qaygam hem, hasrat hem, seyit ve dil çeğini bilmez. Bu hal kaydınları dine bir kutsu değil, şolur vaqtta bir karşılıktır. Sürgün edilen cemiyetler öyünü, toprağını, hatta adını yitirse de, halk aydınını koran möhletünü, öz barlığını korap saklayar. Sebebi aydınsallar yadi cemleyen dillen ile geçen arhivlerdir. Şol sebebi migratsiya ve haqiyda birbirinin ayrı göz önüne getirilip bilmez. Haqiyda tutup bolyan sonku şaha, Migratsiýa bolsa şol şahanyň ýelden sinalmagdyr we halklar ýerinde her zada galarsalar hem iň köp ýatdamalaryny tehtlerini ve aydınlarını yanlar ve ekidiyalar. Türkiye dünyasına göç ve göçlüklerin təsirini özününe cemleyen halk aydınları, din ağır geografik hareketler, eğitim uzaklaşmağın ve sol daşlaşma karşı dören çoğur ve karşılığın hikayetini beyan ediyor. Kırım'dan Ahiska, Uygur diyarına Balkanlar içine uzayan sürgün aydınlarına, otlu vagonlarının karanlığı, terk edilen öylerin sessizliği ve uzaklaşan yurtların külüğüsü duyuluyor. Ama bu kamgısı pasif bir yasal, yatlamak istegülen ayakta duran bir medeni karşılıktır. Siyah bu aydınlar unutulmazlık gülen aydılıyor. Yatlayan bir halk bolsa öz varlığını itirmez. Bu umumi an düşünce Türkiye dünyanın dürlü sevdiklerine yaşayan halkları görünmeyen bir bağ ile birleştiriyor. Azerbaycan aşığının sadi, Kırgız manasçısının destanı, Türkmen bağışı ve Anadolu odunu sol bir yerden ılhamalıyor. Migratçı otu bu hakikada da dini bir yitkidel, sol bir vaatta tədin doğuluş ve şahsiyeti kurmaqdır. Aydınlar geçmiş ile geleceğin aratını köprü uğruyar. Seyabr aydım dini bir geçmişdel, geleceği hem ekidiyar. Sol seyabbe halk aydımı devam ettiği sayın haqida, haqida devam ettiği sayın şahsiyet, şahsiyet devam ettiği sayın molsa bir halk öz bağlığını korab saklayar.
1: Türk dünyasının medeni mirası.

0: görüldü. Hasaplı mörgüle 20.000 ile 50.000 aralığına ayal kıyılır, etnik taplayış siyasının bir bölü hükmünde cinsi zorluğa sezevar edildi. Cinsi zorluk lagerlerine bolup geçen zatlar uruşun en çoğun gözü görünmeyen yaralarını emele getirdi. Bu taraflarının Bosna uruşu tarihte dini bir geografidel eğitim adamların vicdanı kem sinir edilen dövr hükmünde yazıldı. Uruşun en karanlık sahipası 1995 yılı Serebrenica'da yazılıptı. Birleşen Milletler Kurumu tarafından hopsuz sevit deyip ıglan edilenliğine karamazdan Serb güçler tarafından 8.000'dan kovrak Bosnalı erkek ve oğlun İdgiderli kırılı. Bu ikinci han uruşundan son Avrupa'da baştan geçilen en erbet genotsiddi. Emma her uruşun içinde bir karşılık hem dörerdi. Sarayvanın köçelerine yanlanan okların seslerine karamazdan aydımsal çalayan yaşlar, su kesilene kitap okuyan çağlar, ok derin yerine kalem götüren molimler bardi. Saray ve halkı sütümlere dine bir yaragülendel eğitim, medeniyeti, imani ve adam kâsir ulan hem karşı çıktı. Uruş 1995 yılın ahırına halkara basışı ve diplomatik başlangıçlar ulan tamamlandı. Dayton şartnaması Bosna Gerçegovina'nın terkedini çözdü. Yöne halkın yüreğindeki yaraları becerip bilmedi. Solur şehirde, solur etrafçada yaşayan adamların aratına düren ınımsızlık, uruşun yaraların derle eğitim adamın kalbine kaldırayan iyilerin ne derecede ziyandığını görküldü. Parahatçılıktan son Bosna ve Gerçegovina dine bir fizik taydanlal eğitim bedeni ve ruhu taydan hem ayağa kalmağa tinaştı. Yumurlar meçitler, mektepler ve köprüler avatlandı. Emma en kıyın zat yadi avatlamaktı. Serebrenica'nın illeri her yılın yul ayına ak başatkıcını giyip yitiren oğullarının ve erlerinin kuvurlarına yağ tutmağını devam ettiriyorlar. Sarayvadaki uruşta yoğulan şağların yağıtı yadigarlığı için kurulun yadigarlık şehirin ortasında yer aslında gömülün bir neslin tesis kıyıklığı yali dur. Hazırki vaqtda Bosniyada köpçülüklün mazarlar tapılıyor ve uruş cinayetçileri için adalet gözlüğü devam ediyor. Emma ehli bu ilginç geçmişe karamazdan Bosniya Gerçegovina dik ayakta duruyor. Medeni dürlüğü, meçitlerin ve vahatxanların bir yerde duran köçülüler ve baştan geçiren ulu şikayetlerine karamazdan umidini yitirmedik adamlar bilen bu yerlere yeni vurgadık sesini katıldılar. Biz bu yerdedirs, yaşadık, yahattan çıkarmadık ve yahattan çıkarmağına yol vermeriz. Bosniya uruşu dinavar halkın başından geçiren tragediyadan şolar vaqtta adamların vicdan sinağıdı. Bu sinağda dımanların, görmedik kireyenlerin, vaqtında çare görmediklerin günahı hazırki vaqtta hem jedelli yağdaydı.
1: Jahankeşdanın hıyalı.

İri illeşer TRT Türkmen çayının yayınlarının şuğun kıtağını geçirip kutarayarız. Koyu şimdi 16 metre 17.770 kilogeç yılıkkıdan gıyık tolkundan, Çanak anten arkal Türk saat 3 adan 10.990 yılıkkıdan vertikal padrasadan gün efirde dikkatini yitirdik. Yende efir duşan çak, hoş, sağ olun.

0: çekilmez bir adam oldum yine. Uykusuz, aksi, nalet. Bir bakıyorsun ki ana avrat söver gibi, azgın bir hayvan döver gibi bugün çalışıyorum. Sonra bir de bakıyorsun ki ağzımda sönük bir sigara gibi tembel bir türkü. Sabahtan akşama kadar sırt üstü yatıyorum ertesi gün. Evet, evet ve beni çileden çıkarıyor büsbütün kendime karşı duyduğum nefret ve de merhamet. Çekilmez bir adam oldum yine. Çekilmez, uykusuz, aksi, nalet. Yine her seferki gibi haksızım. E sebep yok, biliyorum. Olması da imkansız. Bu yaptığım iş ayıp, rezalet. Fakat elimde değil gül, elimde değil sevgili. Seni kıskanıyorum, beni affet. Beni affet sevgili. Beni affet.
1: Finiamo qui. Sul sito www.trtitaliano potete trovare notizie e approfondimenti dal mondo e dalla Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti. Scriveteci al nostro indirizzo mail italian@trt.net.tr aggiungendo anche il rapporto d'ascolto del giorno per ricevere la QSL. Buona giornata a tutti, a domani!

çekilmez bir adam oldum yine. Uykusuz, aksi, nalet. Bir bakıyorsun ki ana avrat söver gibi, azgın bir hayvan döver gibi bugün çalışıyorum. Sonra bir de bakıyorsun ki ağzımda sönük bir sigara gibi tembel bir türkü. Sabahtan akşama kadar sırt üstü yatıyorum ertesi gün. Evet,

Evet, ve beni çileden çıkarıyor büsbütün. Kendime karşı duyduğum nefret ve de merhamet. Çekilmez bir adam oldum yine. Çekilmez, uykusuz, aksi, nalet. Yine her seferki gibi haksızım. E sebep yok, biliyorum. Olması da imkansız. Bu yaptığım iş ayıp, rezalet. Fakat elimde değil gül, elimde değil sevgili. Seni kıskanıyorum, beni affet.

0: Jamhuriya Türkiye.
1: Ini adalah Radio Suara Türkiye.
2: Hii ni idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Turki.
3: Este radio Voz de Türkiye.
4: こちらは Türkiye の声ラジオです。
5: Zbor va glas otna Türkiye.
1: Efirde Türkiye Voz Radyosu.
6: İt Türkiye hangi radyoya?
7: Oldu Radyo Glas Türkiye.
8: Türkiye Ünü Radyosu.
9: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

çekilmez bir adam oldum yine. Uykusuz, aksi, nalet. Bir bakıyorsun ki ana avrat söver gibi, azgın bir hayvan döver gibi bugün çalışıyorum. Sonra bir de bakıyorsun ki ağzımda sönük bir sigara gibi tembel bir türkü. Sabahtan akşama kadar sırt üstü yatıyorum ertesi gün. Evet, evet ve beni çileden çıkarıyor büsbütün kendime karşı duyduğum nefret ve de merhamet. Çekilmez bir adam oldum yine. Çekilmez, uykusuz, aksi, nalet. Yine her seferki gibi haksızım. E sebep yok, biliyorum. Olması da imkansız. Bu yaptığım iş ayıp, rezalet. Fakat elimde değil gül, elimde değil sevgili. Seni kıskanıyorum, beni affet.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет зъри и Турция.
11: Чели ши Туарчи чешен бонко дентай.
0: Инджи Анкара, Радио Садое Турция.
12: Да, да Турция гаг радио да.
13: Хосуме Турция и дайна Радио Гаяна.
14: Etirçiye Radyo Sadburi Türkiye Sıkma.
15: Ovo'da Türkiye Ünü Radyosu.
16: Ayç Radyo Voce Türkiye.
17: Говорит голос Türkiye.
18: Efirde Türkiye Ovası.
19: Gitleyer Türkiye'nin Teti Radyosu.
5: Ye Sıday Türkiye.
2: Anlamadın ona Türkiye Avazı Radyosu.
4: Edo İfonitis Türkiye.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
7: Gider Radio Amuriye Türkiye.
20: İni adalah Radio Suara Türkiye.
21: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
22: Este Radio Voz de Türkiye.
23: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
24: Zboru wa glasot na Türkiye.
25: Efirde Türkiye Ovoz Radyosu.
26: İt Türkiye hangiye radyoya?
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
0: Türkiye Ünü Radyosu. Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

çekilmez bir adam oldum yine. Uykusuz, aksi, nalet. Bir bakıyorsun ki ana avrat söver gibi, azgın bir hayvan döver gibi bugün çalışıyorum. Sonra bir de bakıyorsun ki ağzımda sönük bir sigara gibi tembel bir türkü. Sabahtan akşama kadar sırt üstü yatıyorum ertesi gün. Evet, evet ve beni çileden çıkarıyor büsbütün kendime karşı duyduğum nefret ve de merhamet. Çekilmez bir adam oldum yine. Çekilmez, uykusuz, aksi, nalet. Yine her seferci gibi haksızım. E sebep yok, biliyorum. Olması da imkansız. Bu yaptığım iş ayıp, rezalet. Fakat elimde değil gül, elimde değil sevgili. Seni kıskanıyorum, beni affet.

hataları aşk sanıp başka tenlerde abanırız boşuna ve gizli gizli yaralanırız. Şunu bil ki daima ben en güzel yeri hatırana saklarım, talan olmuş gönül bahçemde. Saçlarımda tel tel hüzünlerle, gözlerimde azalan güneşlerle, ben hep seni beklerim bu şehirde, bir gün dönersin diye.

seçilmez bir adam oldum yine. Uykusuz, aksi, nalet. Bir bakıyorsun ki ana avrat söver gibi, azgın bir hayvan döver gibi bugün çalışıyorum. Sonra bir de bakıyorsun ki ağzımda sönük bir sigara gibi tembel bir türkü. Sabahtan akşama kadar sırt üstü yatıyorum ertesi gün. Evet, evet ve beni çileden çıkarıyor büsbütün kendime karşı duyduğum nefret ve de merhamet. Çekilmez bir adam oldum yine. Çekilmez, uykusuz, aksi, nalet. Yine her seferki gibi haksızım. E sebep yok, biliyorum. Olması da imkansız. Bu yaptığım iş ayıp, rezalet. Fakat elimde değil gül, elimde değil sevgilim. Seni kıskanıyorum benim.

0: Çekilmez bir adam oldum yine. Uykusuz, aksi, nalet. Bir bakıyorsun ki ana avrat söver gibi, azgın bir hayvan döver gibi bugün çalışıyorum. Sonra bir de bakıyorsun ki ağzımda sönük bir sigara gibi tembel bir türkü. Sabahtan akşama kadar sırt üstü yatıyorum ertesi gün. Evet, evet ve beni çileden çıkarıyor büsbütün kendime karşı duyduğum nefret ve de merhamet. Çekilmez bir adam oldum yine. Çekilmez, uykusuz, aksi, nalet. Yine her seferki gibi haksızım. Sebep yok, biliyorum. Olması da imkansız. Bu yaptığım iş ayıp, rezalet. Fakat elimde değil gül, elimde değil sevgili. Seni kıskanıyorum, beni affet. Beni affet sevgili. Beni affet.
1: Ci finiamo qui. Sul sito www.trtitaliano potete trovare notizie e approfondimenti dal mondo e dalla Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti. Scriveteci al nostro indirizzo mail italian@trt.net.tr aggiungendo anche il rapporto d'ascolto del giorno per ricevere la QSL. Buona giornata a tutti, a domani!